0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
13: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Türkiye önü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.